0: Burası Bulgaristan Ulusal Radyosu.
1: Değerli dinleyiciler, Kırcalı'dan FM 90.0 ve Şumen vericisinden 104.3 frekansından Türkçe yayınımıza başlıyoruz.

0: bize.
1: Sizden bize.
0: Bizden size.
2: Günaydın ve mutlu sabahlar sevgili dinleyiciler. Ben Tanya Vlagova ve sizden

Size bizden size programını hazırlayan ekip adına sevgi ve saygılar sunarım. İlk müzik parçasını dinletirken önümüzdeki bir saatte keyifli ve faydalı vakit geçirmenizi, güzel bir gün yaşamanızı ve tadını çıkarmanızı dilerim.

Değerli dinleyiciler, ekipçe çalışarak bugün de dop dolu bir program hazırladık sizler için. Tarih sayfaları köşesini sunan Doktor Emine Bayraktarova bizlere bu sefer Bulgaristan'da en büyük ve iyi korunmuş Osmanlı konut binaları olan Aguşa konaklarını anlatacak ve 19. yüzyılın sonu ile 20. yüzyılın başında Balkanların en büyük özel kütüphanelerinden biri olan Aguş Kütüphanesi ile ilgili bilgi verecek. Emine Bayraktarova'nın sizler için hazırladığı ve sürükleyici anlatımla sunduğu bilgilendirici ve ilginç tarih sayfaları bölümünü ilgi ve beğeniyle dinleyeceğinize eminim.

Tarih Sayfaları. Merhabalar sevgili dinleyiciler. Tarih Sayfaları köşesinde ben Emine Bayraktarova sizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Son iki hafta Sofya ve Vidin'de ayakta kalan Osmanlı mimari eserleriyle ilgili bilgiler paylaştık. Bu hafta ise Bulgaristan'da en büyük ve en iyi korunmuş Osmanlı konuk binaları olan Avuşova konaklarıyla 19. yüzyılın sonu ve 20. yüzyılın başında Balkanların en büyük özel kütüphanelerinden biri olan Avuş Kütüphanesi üzerinde duracağız. Dünden bugüne tarih sayfaları. Smolana bağlı Mugiritsa köyündeki Avuşova konakları çok sayıda avlu, oda, salon, koridor, tünel ve gizli odaların bulunması, farklı işlevlere sahip birkaç binadan oluşmasıyla dikkat çekmektedirler. Arda Nehri kıyısında 4 dönüm alan üzerinde 1825-1842 yılları arasında inşa edilen Avuşova konakları 221 pencere, 86 kapı ve 24 bacasıyla Rodoplar bölgesinde daha önce görülmemiş bir ihtişama sahipti. Bu konaklar siyasi, ekonomik ve hukuki iktidarı elinde tutan Avuşova tarafından yaptırılmıştır. Avuşova uzun yıllar padişah ordusunda görev yaptı ve askeri rütbe aldı. 1821'deki Yunan ayaklanmasını bastırmak ve Mora Kalesi'ni ele geçirmek için Orta Rodop silahlı müfrezesine komuta etti. Daha sonra bir askeri birliğin komutanı olarak padişah ordusunun diğer seferlerine de katıldı. Avuşova'ya günümüz Mugiritsa köyü yakınlarında yaklaşık 600 dönümlük bir arazi tahsis edildi. Askerlik görevinde olmadığı zamanlarda Avuşova büyük çiftliğinde çalıştı, aba ve şayak işlemesinde kullanılan yün satın alıcısı olarak tanındı. Avuşova ailesi önemli yapılara imza attı. Örneğin Avuşova'nın babası Hacı Osman ilk konak binasını Raykova semtinde 18. yüzyılın sonunda inşa ettirdi. Ancak bu bina günümüze kadar bütünüyle korunamadı. Ailenin büyümesiyle bu yapı ihtiyaçlarını karşılayamaz hale gelince Dozburun köyünde, yani bugün Mugiritsa'da yeni konaklar ve Çereşuvu köyünde iki çiftli bina daha yaptırıldı. Yazlık olarak kullanılan Çereşuvu köyündeki binanın bugün sadece temelleri korunmuştur. Bugün müze olarak açık olan Mugiritsa köyündeki konaklar ise ziyaretçileri büyülemeye devam ediyor. Bir zamanlar olduğu gibi bugün de bu konakların en etkileyici bölümü kulesidir. Yakın ve uzak yerlerin resimleriyle bezenmiş olan kuleden Rodopların ve Arda Nehri'nin benzersiz manzarası seyredilmektedir. Bazı araştırmacılar sultanın ordusunda deniz subaylığı yapmış olan Salih Mehmet Avuşoğlu'nun bu kulenin bir deniz fenerine benzemesini istemiş olduğunu ileri sürmektedir. Avuşova konakları yıllar içinde birçok değişim geçirdi. Avuşova ailesi mülkiyetini kaybetti ve sahipsiz kalan konaklar zamanla harap olmaya başladı. Özellikle 9 Eylül 1944'te Bulgaristan'da Bulgar komünistleri tarafından düzenlenen darbeden sonra Mugiritsa köyündeki Avuşova konağı kışlaya dönüştürüldü. Avuşova'nın mirasçıları Kuzey Bulgaristan'da sürgüne gönderildi. Avuşova ailesinin geniş arazisi devletleştirildi. 1964 yılında Bulgar devleti Mugiritsa'daki konakı restore etmeye karar verdi. Çalışma son derece zahmetli.

yedi ve 20 yıl sürdü. Restore edilen konak müzeye dönüştürüldü. Ünlü ve güzel konaklar ulusal öneme sahip mimari ve sanatsal anıt ilan edildi. 1990'larda Bulgaristan Yüksek Mahkemesi eşsiz kültürel anıt Auşağı konaklarının iade etmesini ilan etti. Böylece 19. yüzyılın başlarında o dönemdeki adıyla Ahi Çelebi, şimdiki adıyla ise Smolan bölgesinin önemli bir idarecisi olan Auşağı'nın mirasçıları, büyük büyük dedelerinin topraklarını geri alma hakkına sahip oldular. Değerli dinleyiciler, Auşağı konaklarının bir de eşsiz bir kütüphanesi vardı. Bu kütüphanenin tarihi hayli ilginç olduğu kadar önemlidir. Zira kütüphane hala keşfedilmeyi bekleyen bir hazinedir. Daha önce de ifade ettiğimiz gibi Auşağı Kütüphanesi 19. yüzyılın sonu ve 20. yüzyılın başında Balkanların en büyük özel kütüphanelerinden biriydi. Kurucusunun 1921 yılında vefat eden Hacı Salih Sami Efendi olduğu kabul edilir. Hacı Salih Sami Efendi, Auşağı'nın torunu olup müftüydü ve döneminin İslam alimlerinden biriydi. Bölgelerdeki Hristiyanlara kilise inşa etmelerini müsaade ettiği için hoşgörülüyle tanınmıştır. Auşağı Kütüphanesi'nde korunan kitap koleksiyonu, Bulgaristan topraklarındaki arşiv ve belgesel mirasın son derece ilgi çekici bir bölümünü temsil etmektedir. Komünizm döneminde bu kütüphane Smolan meydanına atıldı. Birçok kitap ve el yazması eser kayboldu, yok edildi veya çalındı. Ancak Auşağı Kütüphanesi'nin bir kısmı 1951'de Filibe Halk Kütüphanesi'nde çalışan Vera Atseva ve Delcu Gürgiyev adlı iki uzman tarafından kurtarıldı. Onlar Smolan'a gitti ve Auşağı Kütüphanesi'nden kalan kitap koleksiyonunun büyük bir kısmını bir kamyona yükleyerek Plovdiv'e taşıdı. Küçük bir kısmı ise Sofya'daki Milli Kütüphane'ye götürüldü. Smolan Devlet Arşivine muhafaza altına alanlar da oldu. Bu şekilde Auşağı Kütüphanesi şu anda Plovdiv Halk Kütüphanesi'nin özel koleksiyonlar bölümünde yer almaktadır. Bu kütüphanede yer alan yaklaşık 400 cilt matbu kitap kütüphanenin ana koleksiyonunda yer almaktadır. Auşev Arşivi, Bulgaristan tarihinin en dramatik dönemlerinden birinde Ahi Çelebi bölgesindeki yaşamı büyük ölçüde yansıtmaktadır. Ekonomik, askeri, siyasi ve kültürel konularla ilgili çok sayıda belge içermektedir. Bunlar arasında Osmanlıca mektuplar, makbuzlar, belgeler,

0: fermanlar, seyahat belgeleri, defterler, sözleşmeler, emirler ve benzeri yer almaktadır. Bu belgeler Aguşa ve haleflerinin Ayçelebi, Edirne ve İstanbul'daki yönetici çevrelerle olan bağlantılarını işaret etmektedir. Aguşa arşivi 12 arşiv birimine ayrılmış toplam 1445 sayfadan oluşan 778 belge içermektedir. Aguşa Kütüphanesi'ndeki el yazmaları genel olarak iyi durumdadır ve çoğu orijinal, yani deri ve ahşap ciltleriyle korunmuştur. 66'sı Arapça, 18'i Osmanlı Türkçesi, 7'si Arapça Türkçe, 2'si Farsça ve 1'i Farsça Türkçe olmak üzere toplam 94 el yazması bulunmaktadır. 1973 yılında kütüphane kayıtlarında envanterleri çıkarılmıştır. El yazmalarının çoğu 17. ve 18. yüzyıllar dönemini kapsamaktadır. Ancak birkaç Arapça el yazması da 15. yüzyıla aittir. Metinler Arapça ve Osmanlıca olarak siyah, kırmızı ve altın mürekkeple yazılmıştır. Fermanlar, öğretici sözler, medreseler için el yazması ders kitapları, tıp kitapları, dua kitapları ve Hazreti Peygamber ve dört halife hakkında dini bilgiler içermektedirler. Bir Müslümanın evinde en çok bulunan kitap Kur'an-ı Kerim'dir. Aguşa Kütüphanesi'nin el yazması koleksiyonunda 5 adet Kur'an tefsiri, Kur'an-ı Kerim okuma rehber kitabı, Kur'an metinlerine dayalı vaaz kitapları yer almaktadır. Şüphesiz Aguşa Kütüphanesi'nde bu değerli kaynakların araştırılıp gün ışığına çıkarılması önem arz etmektedir. Değerli dinleyiciler, gelecek haftada Tarih Sayfaları köşesinde yeniden görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın diyor, huzurlu ve güzel bir gün geçirmenizi diliyorum.
1: Bulgaristan Ulusal Radyosu'nu dinliyorsunuz. Yayınımız devam ediyor.
2: Bulgaristan Radyosu'nun Türkçe yayını sürüyor. Sabah beraberliğimiz birbirinden güzel, türkü ve şarkılarla devam ediyor.

Değerli dinleyiciler, güncel haberleri, yorumları, söyleşi ve diğer konuları BNR sitesinde bulabilirsiniz. İnternet sitemizin adresi bnr.bg Türkçe. Bizi ayrıca Facebook'tan Bulgaristan Radyosu Türkçe Yayınlar Bölümü adlı sayfadan da takip edebilirsiniz.

Sabah yayınımız burada son buluyor. Sevgili dinleyiciler, huzurlarınızdan sağlık ve gönül rahatlığı dileğiyle ayrılıyor. Güzel bir gün olmasını diliyoruz.

0: Burası Bulgaristan Ulusal Radyosu.
1: Değerli dinleyiciler, Kırcalı'dan FM 90.0 ve Şumen vericisinden 104.3 frekansından Türkçe yayınımıza başlıyoruz.

0: Merhaba gençlik. Merhaba.
1: Merhaba.
2: Merhaba gençlik. Merhaba.
3: Merhaba değerli dinleyiciler, programımıza hoş geldiniz bu cumartesi beraberliğimizde. Önce size bir bilek güreşçisiyle tanıştıracağız. Bilek güreşinde sol kol dünya şampiyonu olan Todor Zelenkov, "Rakiplerimi güçlü irade ve inatla yeniyorum" dedi ve böylece bütün gençlere de adeta örnek diyebiliriz. İnat ama tabii ki yapıcı bir inat gerekiyor rakiplerine karşı. Tabii gelebilmek için güçlü irade zaten olmazsa olmazı diyeceğiz ve Todor Zelenkov'la yaptığımız röportajı sizlere dinleteceğiz. Ardından değerli dinleyiciler, böyle yine gençlerimize örnek olabilecek çok tatlı bir kızla yaptığımız röportajın söyleşinin tekrarını yayınlayacağız. Şevke Çakır bulup ve "mutlaka ben bu kızla konuşmak istiyorum" demişti. Gülümseyen ve hayvanları çok seven bir genç kız, veteriner. Hayvanlarını sevdiği için böyle bütün hayvanları aslında ülkesine de çok aşık, Bulgaristan'a. Ülkesine, işine, hayata aşık, hep gülümseyen genç bir veteriner hekim. Kim mi? Arzu Mustafa Nereli mi? Bizimle kalın, dinleyip hatırlatacağız sizlere de.

0: Değerli dinleyiciler, bilek güreşi ülkemizde prestijli bir spor türü olarak az anılsa da Bulgaristan bu dalda dünya gücü olmak konusunda iddialıdır. Bulgar bilek güreşçileri gerek Avrupa gerekse de dünya şampiyonluğunu defalarca kazandı. Plamen Dimitrov, Tvetan, Gashevski, Simon, Sharabanski gibi sporcular sayesinde bilek güreşi gençlerimiz arasında popülerite kazandığı için bütün ülkede yeni yeni meydan okumaları arayan çok sayıda güçlü adam var. Bilek güreşinde kuralların net olması ve herkesin tek başına antrenman yapabilmesi, hatta evde antrenman salonu kurabilmesi bu sporu seçenler için büyük bir kolaylıktır. Yarışmaya katılmak isteyenlerden spor kulübü üyeliğinin aranmaması, yarışmacıların Avrupa ve dünya şampiyonaları yolunu açacak olan kendini ispatlamış çalıştırıcıların aracılığına ihtiyaç olmaması da bilek güreşinin diğer bir avantajıdır. Başkentte ve ülkenin içinde yerel kulüplerin organizasyonunda onlarca, hatta yüzlerce küçük çaplı turnuva düzenlenmektedir. Eli kolu en sağlam olan adamların Bulgaristan'ın hangi bölgesinde oturduklarına dair yapılan bir klasman olmasa bile bir bölümünün Gorno-Orehovica'da bulunduğunu söylemek mümkün. Ekim ayının başında Yunanistan Loutraki'de geçen Dünya Bilek Güreşi turnuvasında sol kol dünya birinciliğini kazanan Todor Zelenkov hemşerilerinin göğsünü kabarttı. Todor'un dünya şampiyonu olduğu haberini alan Gorno-Orehovica halkı sosyal medya üzerinden birbirini kutladı, ödül töreninde çekilen kareleri böbürlenerek paylaştı. Sadece 20 yaşında olan Todor, küçüklüğünden beri merak saldığı bilek güreş yarışmalarına katılmak üzere 2 yıldır Lokomotiv 96 adlı yerel kulüpte hazırlık yapmaktadır. Radyomuza konuşurken doğduğu şehirde bilek güreşi dalında kızgın rekabet yürütüldüğü için en iyi olanlarla güç ölçüşmenin büyük emek ve yoğun antrenman istediğini paylaşan Todor Zelenkov, en büyük azim kaynağım Gorno-Orehovicalı olan inki antrenörümün verdiği örnektir dedi ve şöyle devam etti.
1: Двамата световни шампиони, многократни Пламен Димитров и Цветан Гашевски, от които взема много полезна информация и много.
0: Her ikisi de defalarca dünya şampiyonluğunu kazanmış olan Plamen Dimitrov ve Tvetan Gashevski'den çok yararlı bilgiler alıyor. Onlarla birlikte antrenmanlar yapıyorum. Lokomotiv 96 Bulgaristan'da ilk bilek güreşi kulübüdür. Kulüp aracılığıyla artık 30 yıldır yarışmaktadır.

Çalışmalar yapılıyor. Çok güçlü bir halkız. Dünya çapında çok yüksek düzeyde başarılar elde ediyoruz. Antrenörüm Flamen gibi güreşmeye, onun gibi olmaya çalışıyorum. Bu sporda son derece deneyimli olduğu için diğerlerini de yarışmaya nasıl hazırlayacağını çok iyi bilen biridir. 4 gün devam eden ve son derece zorlu olan Yunanistan'daki müsabaka bizde yapılan turnuvalara göre çok daha yüksek seviyeliydi. Daha yola çıkmadan dünya şampiyonu olacağıma ilişkin kendi kendime söz verdim. Bu yüzden benden daha güçlü olan yarışmacılardan korku duymadım. En güçlü rakiplerimin Kanada ve Polonya'dan olduğu dikkatimi çekti, dedi Todor. Todor'un Bulgaristan'da defalarca Cumhuriyet şampiyonluğunu kazanmış olması dünya podyumunda güreşmek konusunda kendisine özgüven kazandırıyor. Bilek güreşinin spesifik bir kol gücü gerektirdiğini söyleyen genç, güçlü tendonlar, iyi eklem bağları ve çok güçlü kollar gereklidir. Bu özellikler genetik olsa da benim ailede bu düzeyde yarışan başka sporcular yok, sözlerini kullandı. Öğleden sonra salona giderek saatlerce antrenman yaparım. Eve gelip yatağa giriyorum. Spordan başka hiçbir şey için vaktim olmuyor. Ama buna karşın aldığım sonuçlar beni fevkalade mutlu ediyor. Sağ kolda teknik hata yaptığım için sol kolda şampiyon oldum. Sağ kol yarışına psikolojik hazırlığım henüz yetersiz kalıyor. Salonda Bulgaristan Milli Marşı dinletildiğinde hissettiklerimi sözle anlatmak mümkün değil. Şimdi üniversite eğitimine döneceğim. Veliko Tarnovo Üniversitesi'nde işletme bölümünde okuyorum. İnsan isteyince her şeyi elde edebilir. Zamanını eğitim ve spor arasında bölebilir. Yapılan her şeyde devamlılık ve ısrar önemli. Ne kadar zor olsa da spordan vazgeçmeyi hiçbir zaman aklımın ucundan bile geçirmedim. Güçlü irade göstererek, hatta bazen inat yaparak hedeflerime ulaşıyorum, diye konuştu sol bileği bükülmeyen genç.

0: Sevgili Arzu Mustafa, programımıza hoş geldiniz.
1: Hoş buldum.
0: Bugün sizinle buluştuğumuz gün Dünya Kadın Çiftçiler Günü aynı zamanda. Yani kırsal bölgelerimizde çalışan kadınların günüdür. Bugün sizin gününüz, sizin bayramınız. Bizler kutluyoruz efendim.
1: Çok teşekkür ederim. Ben de tüm kadınların bayramını kutluyorum.
0: Sevgili Arzu Mustafa, değerli dinleyicilerimize belki belirtmemiz gerekiyor. Siz çok gençsiniz ve böyle programımıza sizi davet etmemizin çok çok çok fazla nedeni var. Ama önce kimdir Arzu Mustafa? Önce sizi tanıyalım efendim.
1: Tabii ki 23 yaşındayım. Şümen doğumluyum. Şu an Starazagora'da veterinerlik okuyorum, 5. sınıfım. Bir çiftçi ailesinden çıkıyorum yani. Bizim dedelerimiz çiftçiydi, babam çiftçiydi. Kendisi şu an aramızda değil, vefat etti. Abim aynı zamanda çiftçi. Ve ben de veterinerliği seçtim meslek olarak. Küçüklüğümden itibaren hep hayvanların arasında olduğum için dedim ki evet, bu benim mesleğim, ben burada olmak istiyorum.
0: Çok büyük bir çiftlikte çalışıyorsunuz.
1: Evet, yaklaşık 2000 büyükbaş hayvanları ile ünlü olan bir çiftlikte çalışıyorum. Yani okula başladığım zamandan beri hep onlarlayım.
0: Sevgili dinleyicilerimizi tanıtırken, hatta bu reportajı bizler sitemize yayınlarken, ben fotoğraflarınıza bakarken, ha Arzu Hanım burada bir kediyle, ay ne kadar güzel. Biraz sonra bakıyorum, küçük beyaz bir kuzu var elinizde, o kadar güzel. Ardından böyle alnında çiçeği olan bir buza. Daha sonra bir kaplumbağa. Yani fotoğraflarınız arasında böyle hangisini seçeceğimi gerçekten çok zorlandım. Arkadaşlarla da paylaştım. Anlaşılan siz hayvanları çok seviyorsunuz.
1: Evet, çok seviyorum. Yani bu anlatılmaz bir şey. Çünkü onlarla aramda farklı bir bağ var. Yani ben bile anlamam, yani anlayamıyorum nasıl bir bağ. Ama onlar da beni hissediyor. Yani ve sevgimiz karşılıklı çoğu zaman.
0: Böyle fotoğraflarınıza bakarken üstünüzde ya beyaz ya kırmızı ya yeşil önlük var. Yani poz veriyorsunuz. Ya ne kadar güzel bir iş diyorum ama bir sonra bakıyorum sizin bahsettiğiniz o büyükbaş hayvanların bir de tırnaklarını da kesiyorsunuz. Bu da hiç kolay iş değil. Hiç de kadın için, yani bir kadın işi değil. Peki bu işin çok zorluğu vardır bir veteriner hekimi. Size zor gelmiyor mu?
1: Bir işi eğer gerçekten isteyerek yaparsanız hiçbir iş zor değildir. Şöyle bir şey var, her bir işin bir kolaylığı vardır derdi babaannem. Köyde büyüdüğüm için sürekli böyle farklı farklı zorluklarla

0: duyuyorsunuz, biliyorsunuzdur yani. O yüzden de hiç zorluk çekmiyorum. Yani tabii ki de hani böyle bazen zorlandığınız oluyor, yardım istediğiniz oluyor ama yani sonunda güzel bir şey olacağını bildiğiniz için harcadığınız, verdiğiniz o çabalar, yani sonuçlar çok güzel oluyor. O yüzden de her şeye değiyor.
1: Babamı kaybettim dediniz, başınız sağ olsun. Doğru. Kimden destek görüyorsunuz bu meslekte?
0: Şimdi şöyle, ben, abim var benim, 8 yaş büyük. Annem, yani onlar hep bana destek oldu, hala da oluyorlar, Allah razı olsun. Yani neyde böyle bir güvensizlik hissettiysem veya neyde böyle bir git gel hissettiysem hep danıştım, hep de destek oldular, hala da oluyorlar. Hani evet, yapabilirsin. Ben çünkü Şümen'de dil okulu bitirdim. Yani 4 dile hakimim. Hatta şu an Almanca okuyorum. Hani aynı zamanda hem çiftlik, hem üniversite, hem ekstradan dil okuyorum.
1: Almanca, İngilizce,
0: Rusçam var, Bulgarcam var, Türkçem var.
1: Ve üstelik de Şumenliyim dediniz. Bir şehir kızısınız.
0: Evet, evet, şehir kızıyım ama köylerinden. Yani küçükken bu kreş, işte okula çıkmadan önce köyde büyüdüm.
1: Hangi köy?
0: Razvigorovo.
1: Peki şu anda çiftlikte çalıştığınız köy neresi?
0: Seltrim.
1: Yine de şehir kızları farklı olur ama siz ailemden büyük destek gördüm dediniz.
0: Evet, çok büyük destek gördüm. Ve aynı zamanda da mesleği seçme sebebimden biri şu. Bizde babam vefat etmeden önce 48 büyükbaş hayvan vardı. Ve ben o sıralar 6 yaşında falandım. Ondan sonra sürekli onların arasındaydım. Ve çok garip bir şey ki, mesela hafta içi okuldasın, şehirdesin sürekli. O koşturma, o stres, arabalar. Köye gidiyorsun cuma akşamı ve arabanın kapısını açıyorsun, bir koku geliyor. Ve köy kokusu. O kokuyu ben mesela tapıyorum, yani çok çok seviyorum. Diyorum ki ah evet, işte burası benim yerim. Yani bu böyle bir şey, böyle bir aşk yani.

0: Biraz önce fazla dil biliyorum dediniz. İşte Almanca, İngilizce, Rusça, Türkçe, Bulgarca, bir de hayvanların dilinden de anlıyorsunuz anladığım kadarıyla. Çünkü hayvanlar hep sizin çevrenizde.
1: Evet, ben hiç anlamadığım bir şekilde sokakta yürüyorum ve yanıma bir kedi geliyor.

0: hayvanlar o kadar değil de insanlar hayvanlardan daha kötü. Bir hayvan size sizin kötülüğünüzü istemez. Veya hani korktuğu için tepebilir, ısırabilir ama hani gelip de size kötülük yapmaz. O yüzden çok kolay bir şekilde çalışıyorum ben hayvanlarla. Ve yardım ettiğim için de kendimle ayrı gurur duyuyorum. Ki etrafımda insanlar da aynı şekilde. Allah razı olsun.
1: En zor dönem ne zaman? İşte buzağladıkları dönem mi? Bir hayvan hastalandığında neler yapıyorsunuz? Yani biraz da sizin bu iş hayatınızdan, mesleki hayatınızdan bahsedin Arzu Hanım.
0: En zor ne zaman diye sorarsanız şöyle hiç beklenmedik zamanlarda. Yani bir inek doğurduğu zaman doğurduktan sonra beni ne bekliyor diye bir soru sorduğunda tahmin edebiliyorsun. Ama bazen virüsler oluyor veya hiç beklemediğim bir bakteri oluyor ve aşırı hızlı yayılıyor. Yani mesela en zor o yayılmayı durdurmak. Böyle birden olan şeyler çok zor zapt edebilen şeyler. O yüzden de böyle en zor bence bu. Beklediğin bir şey olduğu zaman nasıl bir tepki vereceğini biliyorsun. Nasıl bir durduracağını biliyorsun. Ama mesleğimizde şöyle bir şey var ve ben bu yüzden bunu çok seviyorum. Sürekli bir düşünce halindesin. Beynin sürekli çalışıyor. Hani farklı hayvanlar, farklı bedenler ve farklı organlar, her şey farklı ve sen bu karman çorman olan şeyin içerisinden bir şey bulup da onu yerine getirmeye çalışıyorsun. Yapboz gibi. O yüzden de biraz karışık anlattım ama.
1: Diyelim ki bir hayvanda bir hastalık yayıldı. Siz onu durduramıyorsunuz. Hemen nereye koşuyorsunuz? Kitaplarda mı arıyorsunuz çareyi? Yani bunun belirtisi, bunun teşhisi nedir diye. Bunun çaresini buluncaya kadar kendinizi böyle devamlı araştırma içerisine bırakıyor musunuz?
0: Tabii ki de bırakıyorum ama böyle kitaplara girecek bir zamanım olmuyor çoğu zaman. O yüzden en yakın meslektaşlarımla bağlantıya giriyorum. Yani onlar da aynı şeyle karşılaşmış mı? Okuldan hocalarımla bağlantıya gidiyorum. Ki geçen yıl ben İstanbul'da Cerrahpaşa Üniversitesi'nde stajdaydım. Ve oradayken çok çok iyi profesörlerle de tanıştım. Onlarla da sürekli irtibat arasındayım. Yani elimden gelen ne varsa yani yapmaya çalışıyorum. Tabii bunu atlattıktan sonra hani o zaman artık kitaplara yöneliyorum. Diyorum ki hani bir daha başıma gelirse ben hani bunun ne olduğunu, nasıl durdurabileceğimi hani gördüm ama daha da ayrıntılı böyle araştırma yapıyorum.
1: Siz bir çiftlikte çalışıyorsunuz. Büyükbaş 2000 büyükbaş hayvanın bulunduğu bir çiftlik dedik. Peki böyle konu komşu, tanıdık, dostunuz ya benim kediciğim hasta, benim köpeğim böyle rahatsız diyerek sizden yardım istiyor mu Arzu Hanım?
0: Tabii ki de, tabii ki de. Ve en tatlısı ne biliyor musunuz? Köylerde böyle bir eve gidiyorsun. Bir tane buzağı var. Küçük bir buzağı almış bir dede. Neneyle ikisi buzağı besliyorlar kış et olsun diye. Gidiyorsun bir şeyler yapıyorsun. Diyorum ki ya ben ücret istemiyorum. Aa olmaz kızım öyle. Ondan sonra başlıyorlar. Burkan Burkan böyle işte turşu, lütenitsa. Yani böyle değişik değişik şeyler. Yani insanlar bunlara o kadar böyle muhtaç ki gerçekten yani oluyor, sürekli oluyor. Ben Şümen'de olmasam bile, okulda olsam bile hep böyle telefonla irtibat arasındayım. Ve yardım ettiğim için de hani gerçekten çok mutlu oluyorum. Çünkü onların bana güvendiğini hissediyorum. Öyle çok oluyor.
1: Şimdi dinleyenler olacak ya, 23 yaşındaki bir kız 2000 hayvana bakıyor, kocaman bir çiftliğe girmiş. Acaba bizim çocuklar bunu yapabilir mi diye düşünenler olur. Sizler tekrar bir seçme hakkına sahip olsaydınız tekrar bu mesleği seçer miydiniz?
0: Kesinlikle seçerdim. Hiç tereddüt etmeden ben okulu bitirirken dedim ki bu meslek olacak, ben eminim. Yani sadece o. Başka hiçbir seçeneğim yoktu. Ve seçimimden de hiç pişman değilim. Eğer izleyiciler arasında bu konuda tereddüt edecek insanlar varsa yani hiç düşünmeden

0: kabul edin. Çok zor. Hiç kolay değil gerçekten. Yani bir hayvan doktoru olmak aşırı zor. Çünkü hayvanlar konuşamıyor. Ama en azından da yani muhtaçlar. Öyle diyeyim. İnsan sevgisine, yardıma muhtaçlar. Ve hiçbir zaman bir hayvan gelip de siz bana bunu niye yaptınız diye sormaz. İyi olduğunda gelir sizi sever.
1: Ülkemizin durumu ortada. Gençlerimiz, biz Bulgaristan Radyosu olarak gerçekten bu haberleri yaparken üzülüyoruz. Mesela işte tıp bitirenler bu sene %50'si, %60'ı yurt dışında çalışacak diyerek diplomasını alır almaz aynı zamanda uçak biletini de alıyor ve yurt dışına gidiyor. Şimdi sizde dil fazla, dünyanın hangi köşesine gitseniz yani çaresiz kalmayacaksınız. Yurt dışına gitmeyi hiç düşündünüz mü?
0: Düşündüm. Ama şöyle bir şekilde düşündüm. Ülkemiz çok güzel bir ülke. Ben ülkeme aşık olan bir insanım. Doğduğum topraklar, ailem, hani herkes burada. Ben eğer dışarı başka bir ülkeye gidersem sadece kendimi geliştirmek için giderim. Yani orada kalıp da hani çalışayım gibisinden bir amacım yok. Çünkü her şey bir şey değil, bir meblağ değil. Burada kaçırdığın zaman, yani ailene geçireceğin zaman, yani insan özlüyor. Tabii gidenler dinliyorsa çok iyi biliyordur. Yani oraya gittiğiniz zaman, yani telefonu açtığınızda yanınızdan en sevdikleriniz olamıyor. Bazen yetişemiyorsunuz. O yüzden de ben böyle bir şey yaşamak istemiyorum. Yani gidersem de kendimi geliştirmek için, hani mesleğim üzerine bir staj yapmak için. Ama orada kalmayı düşünmüyorum. Burası yani. Benim yerim burası. Benim topraklarım burası. Ve kazanmak için kazanmak mı gerekiyor? Tabii çok zor olacak ama elimden gelen her şeyi yapacağım.
1: Yani taş yerinde ağırdır derler ya.
0: Aynen öyle. Bir de şey derler. Bir elle alkış olmuyor.
1: Bizde tapşına olmaz derler halk dilinde. Evet.
0: Ya halk dilinde öyle.
1: Şimdi sormadan da geçemeyeceğim. Türkiye'de İstanbul'da staj yaptım dediniz ama Türkçeniz çok güzel, çok mükemmel. Türkçeyi nasıl geliştirdiniz? Sadece İstanbul'da geliştirilmekle konuşulan bir Türkçe değil. Hemen dikkatimizi çekti.
0: Ya Türkçem şöyle anlatayım. Ben okuldayken yani birinci sınıftan yukarı ekstradan Türkçe derslerine gidiyordum. Yani böyle bir şey olarak istip yani dedim ki gideyim. Hatta annem de dedi ki istersen git. Hani Türkçeyi biliyoruz ama hani bu şekilde bilmiyorduk. Ben de dedim ki tamam gideyim. Yaklaşık 3. sınıftan 6. sınıfa kadar ek derslere gidiyordum ben okulda. Böyle arkadaşlarla Türkler toplanıyorduk, gidiyorduk. Aynı zamanda da böyle farklı yarışmalara gidiyorduk. Aynı zamanda Türkiye'ye de gidiyorduk. Türkiye'ye gide gele okulda okudum. Öylelikle ben kendimi bu şekilde geliştirdim yani Türkçe olarak. Tabii ki de şimdi şiveyle de konuşabilirim ama yani çünkü Şümen tarafındaki şiveyle yani birazcık garip olabilir.

0: Bulgaristan Radyosu Türkçe Yayınlar Bölümünün çok çok fazla dinleyicisi var. Gerek ülkemizde gerek yurt dışında, yani bizi yurt dışındaki gurbetçiler de dinliyor. Herkes dinliyor. Sizler bugün sizi biliyorum hayranlıkla dinleyecekler. Aynen bizim gibi böyle çok muhteşem izlenimlerle kalacaklar. Hele hele sizin röportajınızı, hele hele sizin fotoğraflarınızı da görünce. Sizler sevgili Arzu Mustafa, 23 yaşında bir kız olarak böyle ağır, zor bir meslek olan veteriner hekimliğini seçmiş bir kişi olarak bizim dinleyicilerimize neler söylemek istersiniz böyle bir zor zamanda?
1: Böyle bir zor zamanda ne demek isterim? Çok güzel bir soru. Şöyle, kendinize hep inanın ve başaramamak gibi bir düşünce olmasın kafanızda. Yani sürekli gülümseyin. Sabah uyandığınızda gözlerinizi açtığınızda da gülümseyin. Çünkü hayat aşırı kısa ve böyle kötü düşüncelere yer yok. O yüzden de ne kadar çok güzel şeyler düşünürseniz, evet çok zor bunu yapmak. Gerçekten bazen ben de böyle diğer tarafa kayabiliyorum ama ya mutlu olun. Mutlu olmamak en zor şey aslında. En kolayı gülümsemek. Niye gülümsemiyoruz?
0: Ve belki de hayvanları da sevelim.
1: Evet, en önemlisi. Yani bir hayvan size kötü davranmaz durup dururken. Gelip de sizi ısırmaz. Yani bu en büyük gündem şu an. Yani bir hayvan durup dururken size hiçbir şey yapmaz. Korkmayın. En kötü hayvanın özünde bile kocaman bir kalp var. Kocaman bir sevgi var. Hayvanları sevin. Ve en önemlisi de ne biliyor musunuz? Mesela benim mesleğimde şöyle bir şey var. Ben işe gidiyorum, tezek kokuyorum. Ama nasıl tezek kokuyorum biliyor musunuz? Ve hani çok zor bir işte çalışıyorum. Fiziken aşırı yorgunum ama işten çıktığımda gülümseyerek çıkıyorum. Diyorum ki evet, ben bir dilsize, bir canlıya yardım ettim. O yüzden iyi insanlar olun, yardım edin. Hayvanlara sığınma verin. Size bir şey yapacaklarını sanmıyorum. İyi insanlar oldun ya. İki günlük dünya.
0: Size çok teşekkür ederim. O kadar güzel örnekler verdiniz ki. Siz bize daha, sizden daha büyüklere bile örnek oldunuz. Ve bu röportajı bizimle yaptığınız için, bizim davetiyemizi kabul ettiğiniz için size çok teşekkür ederim.
1: Ben teşekkür ederim. Ne demek? İzleyicilerimizden yana bana bir soruları olursa, hani bir şekilde yardımlara ihtiyacı olursa hiç çekinmesinler. Elimizden ne gelirse, fikir olsun, bir şey olsun, her zaman yardıma hazırım.
0: Sevgili Bulgaristan Radyosu dinleyicileri, sizin adınıza da sevgili veteriner doktorumuz, geleceğin biliyorum ileride onun isminden çok bahsedeceğiz, sevgili Arzu Mustafa'ya başarılar diliyoruz. Başladığı yolda yolu her zaman açık olsun diyoruz efendim. Sizi sevgiyle selamlıyoruz ve hoşça kalınız diyoruz.

Ve değerli dinleyiciler, tabii Şevki Çakır'a çok teşekkür ediyoruz. Böyle güzel örnek olabilecek bir genci bize tanıttığı için. 23 yaşındaki veteriner hekim, genç yaşına rağmen şu anda da Şumen ili Hitrino Belediyesi'nin Trem köyünde büyük bir hayvan çiftliğinde 2000'den fazla iribaş hayvanın sağlığından sorumlu. Evet, gerçekten sorumlu derken çok da sorumlu bir iş, ama sadece iribaş değil, aynı zamanda fotoğraflarını da görebilirsiniz. Kuzularla, kedilerle, tavşanlarla ve dahası dahası biliyorsunuz benere.bg.tr sitesinde bizim haberlerimizi, bizim bütün röportajlarımızı ve yorumlarımızı okuyabilirsiniz. Gelişmeleri öğrenebilirsiniz. Arzu Mustafa ile yapılan röportaj ise özel röportajlar bölümünde yer alıyor.

0: Burası Bulgaristan Ulusal Radyosu.
1: Değerli dinleyiciler, Kırcalı'dan FM 90.0 ve Şumen vericisinden 104.3 frekansından Türkçe yayınımıza başlıyoruz.

0: kültür, sanat, edebiyat.
1: Değerli dinleyiciler, en önemli Bulgar şairlerinden biri olan Atanas Dalcev, 12 Haziran 1904 tarihinde Selanik'te Beyaz Kule'ye yakın oturan varlıklı bir ailede dünyaya geldi. Selanik'in tanınan Bulgar vatandaşlarından biri olan meşhur Selanik Bulgar Erkek Lisesi'nde Türk ve Bulgar dili öğretmenliği yapan babası Hristo Dalcev, Jön Türk devriminden sonra 1908 seçimlerinde Seres mebusu seçildiği Meclisi Mebusan'da Makedon ve Trakya Bulgarlarının kültürel, eğitim ve ekonomik haklarını savundu. Bir süre ailesiyle birlikte İstanbul'da yaşadıktan sonra Sofya'ya dönerek Solunska sokağında küçük bir ev yaptırdı. Bulgar şiirinde sözüm ona nesnel liriğin kurucusu olan Atanas Dalcev, Dimitar Pantaleev ve Georgi Karaivanov'la birlikte çağdaş Bulgar şiirinde yeni bir akım başlattı. 9 Eylül 1944 öncesinde şiirler Pencere, Paris ve Charter Meleği olmak üzere 4 şiir kitabı çıkardı. Bilinen bir eleştirmen tarafından yılda bir iki şiir yazdığı için verimsiz olmakla eleştirilen Atanas Dalcev, "Zayıf şiirleriniz de var mı?" sorusunu soranlara "Hayır, ben sırf güzel şiirlerimi kaleme alırım" cevabını verdi böyle kesin bir şekilde. Şair olmaktan öte 5 temel Avrupa dilinden çok iyi şiir ve düz yazı çevirileri yapan Dalcev, çevirideki ustalığından dolayı Batı ve Doğu Avrupa'da bir dizi ödüle layık görüldü. Çeviri işi 1944 yılı sonrasında esas geçim kaynağı oldu. Atanas Dalcev 9 Eylül 1944 sonrasında baskı altında kalmasa da İktidar, şiirlerinde dini konular ve soyut problemler işlendiği için sandığa aldı ve aktif edebi faaliyetlerin dışında bırakıldı. Hakkında söz edilmeyen ve 20 yıl zarfında kitabı basılmayan Dalcev'in eserleri buna rağmen ilgi ve beğeni toplamaya devam etti. Atanas Dalcev'in edebiyatta layık olduğu yere dönmesi 1965 yılında Georgi Jagorov'un katkılarıyla oldu. Atanas Dalcev'in bu dönemde çıkardığı meşhur notlar kısa, eleştirel, hatta felsefi olan vecize niteliğindeki peyzaj fragmentleri günümüze kadar basılmaya ve okunmaya devam ediyor.

Elimde şimdi çok güzel bir kitap var değerli dinleyiciler. 1860'lardan günümüze Bulgar Şiiri Antolojisi. Derleyen Ahmet Emin Atasoy. Kendisi de bu kitabı radyomuza hediye etti. Çok çok teşekkür ederim. Bizler tabii ki radyo ekibi adına teşekkür ediyoruz. 1860'lardan günümüze Bulgar Şiiri Antolojisi. Aziz Kliment Ohridski Üniversite yayın evleri tarafından.

tarafından Sofya'da 2014'te çıkarıldı. Derleyen Ahmet Emin Atasoy. Onu da böyle tabii ki güzel bir şekilde anarak, yaptıklarını takdir ettiğimizi belirterek bu kitaptan oldukça fazla yararlanacağız. Kış boyunca da diyelim, kültür sanat edebiyat programında. Atanas Dalçef'le yazdığı önce yazısını kısaca ele almak istiyorum. Sonra da birkaç şiirini okuyalım. Ahmet Emin Atasoy'un tercümesiyle. Az önce demiştik, Selanik'te dünyaya gelmiş. İlk şiirleri bir grup tarafından çıkarılan Most Köprü adlı bir derlemede yayımlanmış. 1923'te entelektüel Bulgar şairinin önceliğinde olan Atanas Dalçef özellikle dil mükemmelliği, düşünce derinliği, biçem kaygısıyla yazdığı şiirlerindeki niceliğe değil de niteliğe önem verdiğini gösterdi. Şiirin bir esas ürünü olmaktan çok kuyumcu titizliğiyle gerçekleştirilen zor bir uğraşın meyvesi olduğu görüşünü savundu ve bu uğraşın özünde sözcük mucizesinin yattığı gerçeğini ısrarla yineleyip durdu. Şairliği denli Fransız, İspanyol ve Rus klasiklerinden yaptığı parlak çevirileriyle de ünlenen Dalçef'in kendi şiirleri de onlarca yabancı dile çevrildi. Kitaplarından bazıları Fransızca, sonra Sovyetler Birliği'nde dönemin Çekoslovakya, Macaristan, Doğu Almanya gibi ülkelerde yayımlandı. Edebiyat ve sanat alanlarında yapmış olduğu büyük hizmetlerden dolayı Bulgaristan'da Emektar Kültür Emekçisi 1967, Ulusal Kültür ve Sanat Adamı 1974 ünvanlarını, Sovyetler Birliği'nde Yüksek Prezidium'un onur nişanını, Avusturya'da Viyana Üniversitesi'nin Herder Ödülü'ne değer görüldü. Atanas Dalçef'in yayımlanan şiir kitapları Pencere 1926'da, Şiirler 1928, Paris 1930, Chatterin Meleği 1943, Şiirler ve Fragmanlar 1974.

Atanas Dalçef'in bir şiirinin adı Hastane. Tercüme eden Ahmet Emin Atasoy. Kent hastanesinin kireç badanalı şu beyaz salonu. Duvarlara yapışıkmış gibi şu bembeyaz yataklar. Ve onlardaki soluk yüzler. Ki melankoli yorgunu soğuk kış sisinin koyu sarı rengini andırmaktalar. Beyaz örtüler üzerine serilmiş bu siyah eller. Kışın karın soyduğu kara dallardan farksız, bu kupkuru eller ve çarpı gülümsemeler ve öteki dünyaya bakan gözler umarsız. Alaca karanlık ve sükût ve hüzün yüklü şu camlar. Sinek ve toz ve yağmur lekeleriyle kaplıdır. Ve büyük duvar saatinden duyulan çınlamalar. Sanki yaklaşan ölümün ayak sesleridir.

Elimde kitapla Atanas Dalçev'in eserlerine devam. Atanas Dalçev, Selanik doğumlu, 1904-1978 yılında hayata veda ediyor. Onun şiirlerinden bazılarını tercüme eden çevirense Ahmet Emin Atasoy, Bulgar Şiiri Antolojisi kitabında da yer vermiş. Dere. Keşke asla yaşamamış olsaydım o yakıcı günün yaptıklarını. Susuzluktan sanki birden bunaldım ve ıslatmak için dudaklarımı eğilince dereceğin üstüne düşürdüm yüzümü akan sulara ve dalgalar katıp onu önüne götürdüler meçhul uzaklara, diyor dere şiirinde. Yaz. Ağaçların yaprakları sükutta gölet gibi yatışıyor gölgeler. İki bulut dona kalmış ufukta ve oraya demir atmış gibiler.

Ağrur. Ne sinirlerin var ne damarların, bizim gibi baksız değildir tenin. Vicdanın yok ne de solucanların, yoktur benliğini kemirenlerin. Sen o susuzluğu hiç tanımazsın, hani hepimizi kötüye iten. Suç işlemezsin, doğurmazsın. Seni de doğuran olmamış zaten. Sen ki bu dünyanın özüsün, çünkü ateşli yüzyıllar hep böyle bilir. İnsan tanrı büstlerinin tümünü granit ve mermerden dikmemiş midir? Kızıl kıvılcımın ibret gibidir. Ey taş, sen gerçeği öğretmektesin. Ölenler kutsal ve ebedidir. Sağlarsa günahla yaşarlar kesin.

Atanas Dağçıf, değerli dinleyiciler, Selanik'te 1904'te dünyaya geldi. Gerçekten muazzam bir şair olarak biliniyor. Şairlerin eserleri günümüzde de basılmaya ve okunmaya devam ediyor. Aynen Ahmet Emin Atasoy'un özellikle 1860'lardan günümüze Bulgar Şiir Antolojisi'nde de Atanas Dağçıf'a özel ayırmış olduğu yer var. Aziz Kliment Ohridski Üniversitesi Yayın Evi'nin 2014'te bastığı bu kitaptan ben bu defa Kitaplar adlı şiirini okuyacağım Atanas Dağçıf'ın. Açık bir kitabın başındayım ben. Usanmadan gece gündüz yalnızım, uzaktayım herkesten ve tüm dünyadan habersiz. Kuşlar göçüp dönüyorlar yeniden, sürüyor zamanın seyri ve ben sayfalarla hiç dinlemeden çeviriyorum günleri. Yabancı ömrünü bir yabancının çalışırken öğrenmeye, kadrini bilmediğim öz yaşamımın harcadım hep beyhudeye. Kapımı açmadı gelip gayipten, ne mutluluk ne de sevda. Sırf kitap uğruna heba ettim ben, yaşamı da dünyayı da, demiş Atanas Dağçıf. Belki bir şekilde de kendi yaşantısını ve kendisinin böyle kitaplarla olan haşır neşir hayatını anlatırken.

Dua yazan Atanaz Dalçev. Ben mi fark etmedim tükenişini, yoksa unuttum mu yılları geçen? Ey Tanrım, ölüme terk etme beni, yaşamın tadına erişemeden. Uzak tut beni her dolaşık işten, sadeliği öğret yine sil baştan. Son kuruşu bahşedeyim cebimden, ilk dilenciye karşılaştığım an. Kendi mutluluğum gibi duayım. Mutluluğunu bir masum çocuğun, gökten yağan karı zevkle tutayım. Elleriyle değil ağzıyla onun. Göstereyim sıkılmadan kimseden, cahile cahilce yaklaşmasını. Yüce Tanrım, keşke öğretebilsen bana da insanca yaşamasını. Balçıktan yaratıldı insan. Yaratılmışsa da insan balçıktan, bugün dünya demirlendi büsbütün. Yumuşaklar bitap yumuşacıktan, iyilik sebebim olacak bir gün. Diş sıkarak susmaktayım ben şimdi. Öfkeden yumruğa dönüşmüş elim. Yaşadıkça iyilikçi kalbimi kötülük yönünde eğitmekteyim. Bir de son şiirini de paylaşıyorum değerli dinleyiciler. Gider ayak. Niye üzülmeyeyim ki diyor Atanaz Dalçev. Niye üzülmeyeyim? Ne bir sevgilim ne de tanıdığım bir yakınım var. Bu kentte şapkamla selam verdiğim biricik dostumdu esen rüzgarlar. Ne kadar güzel söylemiş. Günümüzün de belki de en büyük yarası olan yalnızlıkla ilgili bu şiirinde diyor ki, niye üzüleyim ben? Ne bir sevgilim ne de tanıdığım bir yakınım var. Bu kente şapkamla selam verdiğim biricik dostumdu esen rüzgarlar. Yazan Atanaz Dalçev ve değerli dinleyiciler, bir kez daha ben tabii ki onu bize bu şekliyle güzel hatırlattığı için ve o şiirleri güzel bir şekilde tercümesiyle bize Bulgar Şiir Antolojisi kitaplarına bağışladığı için Ahmet Emin Atasoy'a, Atanaz Dalçev'in doğumu üzerinden tabii 120. yıl konusuyla Tanya Blagova'nın bize hazırladığı bu İlk bölümdeki konu içinde bir kez daha teşekkür ederek, kültür sanat edebiyat programını dinlediğiniz için de ben Sevda Dükkancı, her şey gönlünüzce olsun diyorum.

Değerli dinleyiciler, güncel haberleri, yorumları, söyleşi ve diğer konuları BNR sitesinde bulabilirsiniz. İnternet sitemizin adresi bnr.bg/türkçe. Bizi ayrıca Facebook'tan Bulgaristan Radyosu Türkçe Yayınlar Bölümü adlı sayfadan da takip edebilirsiniz.